ahım yerler. Üç beş kervanı bastıkça öldürdü derler. Üç beş kervanı basmışım, malın almışım. Bir gece konuşmak ile